Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olur,

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'un hava kirliliği haritası çıkarıldı. İTÜ bünyesinde yapılan çalışmaya göre İstanbul'da partikül madde kaynaklı hava kirliliği Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %11 arttı. Kentte ölçüm yapılan 26 istasyon arasında en yüksek değer Sultan Gazi'de kaydedildi. Sıfır atık gibi doğa bilinci de dalga dalga büyüyor. 2 ayda 200 milyondan fazla ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz ve 5 Eylül arasında 200 milyondan fazla içecek ambalajının toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 3 milyon 200 bini aştı. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında kapsamlı bir çevre koruma çalışması başlatıldı. Deniz dibinden milyonlarca metreküp çamur temizlenecek, deniz çayırları koruma altına alınacak. Sıfır Atık Mavi Projesi içinde yer alan bu çalışmayla Fethiye'de teknelerin yarattığı çevre tehdidinin en aza indirilmesi ve bazı bölgelerinde temizlenmesi hedefleniyor. Yerkürenin %40'ından fazlası kurak alana dönüşebilir. Dünya genelinde sıcaklıklar artarken gezegenin en kurak bölgelerinin daha da kuraklaşması bekleniyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre 100 yıl boyunca en belirgin kuraklaşma süreci Avustralya'da yaşanacak. Bunu Brezilya ve Afrika'nın belirli bölgeleri izleyecek. Hatay'da İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri sahilde çekirdek çitleyen ve kabuklarını yere atan kişiye 8.687 lira para cezası uyguladı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahilde 7 gün boyunca sergilenen ve vatandaşların çevreye attığı atıklardan oluşan sanat eseri farkındalık çalışmasının ardından temizlendi.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi pazarlar herkese. 13 Eylül 2026, pazar bugün, yarın tüm Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar 2026-2027 eğitim öğretim yılına başlayacaklar. Kent genelinde 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve 19 bin civarında okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkması bekleniyor. Evet, kulağa stresli geliyor, farkındayım. Bu sebeple de şehir trafiğinin yoğunluğunu azaltmak adına İstanbul'daki okullarda ilk gün sadece yarına özel eğitim saat 10'da başlayacak, aklınızda olsun. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Hadi başlayalım pazar günümüzü.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu sıcak Eylül günlerine nihayet biraz ara veriyoruz ama bugün Türkiye'de iki ayrı mevsim yaşanıyor resmen. Hem Balkanlardan hem Afrika'dan gelen hava dalgası kafaları biraz karıştıracak. Bugün Ankara 34, Eskişehir 40 derece ama İstanbul'da Balkanlardan gelen hava akımı etkisini göstermeye başlayacak. Hava serinliyor. Özellikle 18-18.30 sonrası ara ara yağış beklentisi var. Önümüzdeki hafta içinse AKOM İstanbul'da iki gün yağış görüleceğini söyledi. Pazartesi ve çarşamba günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da. Sıcaklıklar 30 derecenin altına düşecek nihayet. Sonbahara giriş yaptığımız için bence hiçbir mahsur yok sizce?

Cuma günü 13 yeni film vizyona girdi Türkiye'de. Sandra Bullock ve Nicole Kidman'ın başrollerini paylaştığı ve 28 yıl sonra gelen devam filmi Aşkın Büyüsü 2, eğlence, büyü ve kaos dolu bir sinema deneyimi sunuyor. İçimdeki Yabancı ise bilim kurgu, dram ve fantastik unsurları sevenler için bir yapım. Kanlı Körfez, Tayland'da bir düğün için buluşan iki arkadaşın köpek balıklarının yaşadığı körfeze çıktıkları tekne turunda motorlarına saldıran dev bir köpek balığı yüzünden batan teknede mahsur kalmasını anlatıyor. Enteresan bence. 12 Savaşçı haftanın yerli aksiyon filmi, İbret 2 Lanetli Kız ve Arınma haftanın yerli korku filmleri, 2001 yapımı Arabalar vizyonda, anime film Konuşan Hayvanlar ve Çölleri Aşan Hikayeler de haftanın animasyon filmleri. Belki bugün sinemaya gitmek istersiniz. Elif Buse Doğan'la devam edelim pazar sabahına. Yangın Yeri. Şimdi Kral Pop.

en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

diye böyle gıdım gıdım izliyorum resmen. Guy Ritchie imzalı dizi ikinci sezonuyla izleyici karşısında ve tabii ki izlenme listelerinin zirvesinde. İlk sezona kıyasla izleyici sayısında biraz düşüş yaşandığı söyleniyor ama yapım küresel çapta en çok izlenen içerik aslında. Hızlı diyalogları, sıra dışı karakterleri, tempolu olay örgüsü, hatta renkleriyle tam bir Guy Ritchie işi, bayılıyorum. Queer Girl konuşuluyor bir yandan da. Gençlik ve drama türündeki yeni dizi 16 yaşındaki bir kürek sporcusunun hayatındaki büyük değişimi anlatıyor. Yeni okuluna başlayan genç karakter okulda kız kürek takımı olmayınca erkek takımına katılıyor. Oldukça ilgi çekici aslında. Bence alın izleme listenizi.

Hafta içi malum teknoloji devi yeni akıllı cihazlarını tanıttı biliyorsunuz. Şirket yıllık sonbahar etkinliğinde yaklaşık 20 yıllık tarihinin en büyük tasarım değişikliklerinden birine imza attı. Şimdi yer gök artık her yer ekranlarda, sosyal medyada o telefonu, o ilk katlanabilir telefonu görüyoruz. Nasıl buldunuz modeli? Ben bayıldım. Geç kalmış bir yenilik hatta bence. Ama burada bizi asıl ilgilendiren şu olmalı. Bu modelin dünyada en yüksek fiyata satıldığı ülke Türkiye. Türkiye fiyatı 230 bin lira. Türkiye'yi 4.300 dolarla Brezilya, 3.100 dolarla Hindistan izliyor. Almanya'da cihazın fiyatı yaklaşık 2.600 dolar. Fransa, Belçika, Hollanda, İspanya'da 2.700 dolar. İngiltere'de 2.700 dolar. Cihazın en ucuz olduğu ülkeler Amerika'nın ardından Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri. Ama tabii cihazı buralardan almak yetmiyor. Bir de Türkiye'de açtırma bedeli var. Bakalım kimler kullanacak, merak ediyorum.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
3: Çocuklar okula dön.

0: Akses 25 yaşında.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Çocuklar, okula dönüş hediyeleriniz bizden. Rafadan Tayfa Merkez Ankara'da. 11, 12, 13 Eylül'de Rafadan Tayfa seni bekliyor. Burası
5: alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasını

Bugün spor severlerin ajandaları oldukça yoğun. Süper Lig'de Galatasaray Kocaelispor'la Gaziantepspor Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek. Şimdiden tüm takımlara başarılar diliyoruz. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'ndaki grup maçında bugün İsviçre ile karşılaşıyor. Millilerimiz Fransa, Almanya, Romanya, Letonya, İsviçre'nin bulunduğu grupta son 16'ya kalma mücadelesi verecek. Teniste gözler Amerika'da. Sezonun son Grand Slam'i Amerika Açık'ın erkekler finali oynanacak. Roland Garros şampiyonu ve dünya bir numarası Alexander Zverev'in rakibi bugün belli olacak. Bir de motor sporlarının dev sahnesi var elbette. Formula 1'de İspanya Grand Prix'si Madrid'de koşulacak. Bugün sadece spor olaylarını takip etmek bile gününüzü meşgul edecek gibi görünüyor. Burak Bulut'la devam edelim pazar sabahına. Ah be Manol ya, şimdi popun kralı.

Eylül'le beraber tiyatro sezonu da hareketleniyor elbette. İstanbul Tiyatro Festivali'nin programı açıklandı mesela. Biletler satışta, hemen inceleyin bence programı. AKM, Alan Kadıköy, Alter, Salon İKSV, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Komünite, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, Zorlu PSM gibi 17 farklı mekan izleyicilerine kapılarını açacak festival boyunca. Yarın akşam Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in başrollerini paylaştığı Amadeus son kez AKM'de sahneleniyor. Ballı Süt'ü gördünüz mü bilmiyorum. Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya'nın rol aldığı oyun 26 Eylül'de Zorlu PSM'de sahneye konacak. Bu akşam da Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda Salih Bademci Sesler oyunuyla izleyici karşısında.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara

0: Kıymetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
1: En para, en para, bankanın güzeli.
2: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

23 Eylül 2026 Pazar bugün. Bu da demek oluyor ki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullar. Bu da demek oluyor ki İstanbul özelinde 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin öğretmen, 19 bin civarında okul servisi yarın trafikte olacak. Yarın sabah kendinizi hazırlayın. Ama bir kolaylık olsun diye de şöyle bir duyuru yapıldı elbette. Sadece İstanbul'da yarına özel olarak ilk ders 10'da başlayacak. Böylece hem öğrencilerin hem öğretmenlerin okula güvenle ulaşması ve şehir içi trafiğinde düzenli ve kontrollü bir şekilde işlemesi hedefleniyor. Aklınızda olsun. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik.

Radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Gidiyorum. Tüm velilere de geçmiş olsun dileklerimi ulaştırmak istiyorum. Bunu da atlattık. Yarın tüm okullar açılıyor. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın. Aşk.

0: Alfa seni bekliyor. Burası alışverişin yeni merkezi,
1: Merkez Ankara. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Alışverişin yeni merkezi,
2: Merkez Ankara. Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
3: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.

0: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Pop Liste. Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Manifest Toz Pembe. 9 numara Poison Başımda Belalar. 8 numara Derya Ulu Şımarık. 7 numara Sibel Can APO Kıyamam. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Hadise Ara Beni. Düşünerek yine kara kara seni. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Tan Gidişat. 9 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 8 numara Manifest Daha İyi. 7 numara Blok 3 Kırgınım. 6 numara

Kıraş, kıraş. 5 numara, hadise ara beni. 4 numara, manifest Ajda Pekkan hileli. 3 numara, blok 3, Poise çok güzel gülüyorsun. 2 numara, manifest toz pembe. 1 numara, blok 3, sebebi yar.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Kıraş Kıraş.
1: Ne zamana kadar benlesin, henüz ona karar vermedim, buralara kolay gelmedim.
0: 9 numara Tan Gidişat.
2: Bu gidişat nasıl olacak, bak ben sana diyeyim, canımız yanacak.
0: 8 numara Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. Yedi numara Blok 3 Poizi, Çok Güzel Gülüyorsun.
3: Gidersen git emin ol kalmaz aklım, alıştım sen hep öyle gidiyorsun.
0: Altı numara Mebrure Değilim.
4: Şifa olamadım ama zulüm de değilim, şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: Beş numara Sibel Can, APO

0: Sana kıyamam.
1: 4 numara Manifest toz pembe.
0: Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle.
1: 3 numara Manifest Ajda Pekkan hileli.
0: Senden kaçamadım.
1: İki numara Hadise Ara Beni.
0: Düşünerek yine kara kara seni, inadını bırak da ara beni.
1: Bir numara Blok 3 Sebebi Yar.

0: Pop Liste. Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
6: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
11: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
12: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir. Smoking.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu pazarlar. Bugün 13 Eylül 2026 Pazar ve Arzu Kaya karşınızda. 2 saat boyunca çok sevdiğiniz şarkılarla sizlerleyim. Geç kahvaltı yapanlar var şu dakikalarda. Yatağından hala çıkmayanlar var. Uyanıp pijamalarıyla, gecelikleriyle dolaşanlar var. Çoktan plan yapmış, dışarıda vakit geçiren dinleyicilerimiz de var. Keyif yapanlar var. Ben de keyfinize daha fazla keyif katmak için geldim. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mutlu pazarlar Türkiye. Kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
7: Bankkart, seni düşünür o.

0: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Buy Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Buy Now uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

Bugün pazar, evet, dinlenme zamanı ama bugün biraz daha yoğun olabiliriz. Çünkü çocukların, öğrencilerin ihtiyaçlarını almaya çıkacağız. Ya da çoktan bu işi hallettik bile. Evet, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü yarın. İstanbul Valiliği'nden bu arada bir açıklama var. Kent genelindeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim 10'da başlayıp 15'te sona erecek. Bunu da hatırlatmış olalım. Yarın büyük olasılıkla trafik olacak. Yoğun trafikte koşturmacayla başlayan bir eğitim, öğretim yılı şimdiden hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, Pop'un Kralı'nda en sevdiğimiz şarkılardan biriyle devam ediyoruz. Yani enerjimizi yükseltiyoruz. Sefo ve Demet Akalın işbirliği.

Pazartesi gününe yağışla başlayabiliriz. Hatta bugün şu dakika itibariyle İstanbul'da zaman zaman yağış görülecek. Marmara ve Karadeniz dışında yağış önümüzdeki hafta boyunca yok. Sıcaklıklar birkaç derece düşecek. Sabah saatlerinde öğrenciler üşüyebilir. O yüzden üzerlerine ince bir şeyler verin. Çünkü üşüyebilirler. Çocuklarımız okula başlar başlamaz hasta olmasınlar. Pop'un kralındasınız. Çok keyifli bir pazar günü. En sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Konuğumuz bu defa Can Ozan. Ağlama, ben ağlarım.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
3: Sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
8: getir. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: 7-13 Eylül tarihleri arasında LG 31,5 inç 32U 701 SBB 5MS 60 Hz Ultra HD Smart Monitör 9900.
11: Premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
12: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Selam, ben Piraye.
14: Ben de Rutkay.
13: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
15: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
16: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Öğrenciler ve öğretmenler güzel ve keyifli bir yaz tatili geçirdiler. Artık geride kaldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın itibariyle başlıyor. Ben şimdi burada öğrencilerin gerçekten neler hissettiğini çok merak ediyorum. Memnunlar mı? Heyecanlılar mı? Yoksa of okul başlıyor yine mi diyorlar? Bu duygularınızı lütfen bizimle paylaşın. 0533-781-7474. Evet, siz mesajlarınızı hazırlarken ben de size yine şahane bir şarkıyla eşlik edeyim. Sezen Aksu, İkili

Pop'un kralı Kral Pop'tasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz çok keyifli şarkılar eşliğinde devam ediyor. Bu arada mesajlar geliyor, okuyorum, merak etmeyin. Hatta birazdan gelen mesajları tüm Türkiye ile, tüm dünya ile paylaşacağım. Çok güzel mesajlar. Evet, yeni saatteyiz. Bu saat içinde de yine çok sevdiğiniz şarkılar var. Onlardan biri için kulak verin ve Kral Pop Radyo'da kalın. Hadise Arabi.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia...

0: Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: 7-14 Eylül tarihleri arasında 13. nesil Core i7 RTX 4050 ekran kartlı MSI

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizi

0: akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Öğrencilerimizden mesajlar gelmeye başladı. Yarın için ne düşünüyorlar? Sevgili Duru yazmış. Uzunca bir tatil oldu. Arkadaşlarımı çok özledim. Hiçbirini göremedim. Seslerini duyamadım. Yarın için o kadar heyecanlıyım ki onları göreceğim ve doya doya sarılacağım demiş. Evet, yaz tatillerinde gerçekten insan arkadaşlarını çok özlüyor Duru. Yarın için sana bol şanslar diliyorum. Bir öğrencimiz daha mesaj göndermiş. Sevgili Metehan. Dersler bir yana, arkadaşlarla kantinde yapılan sohbetleri çok ama çok özledim. Tek sıkıntım yarın için alarm kurmak. Bunu yapmayı hiç istemiyorum ama mecburuz, eğitim önemli demiş. Kesinlikle Metehan, eğitim çok önemli. Şöyle söyleyeyim, önümüzdeki hafta biraz zorlanacaksınız. Tabii düzene girmeniz gerekiyor. Yaz tatili boyunca çok geç vakitlere kadar oturup öğlenlere kadar uyudunuz. Ama bu hafta düzene girersiniz, hiç merak etme. İstanbul'dan Nehir de yazmış. Annem şu anda çantamı kontrol ediyor. Ben de gizlice size mesaj atıyorum. Sanırım pazartesi gününün geldiğini artık kabul etmem gerekiyor. Nehir, kabul et. Yarın 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Ve her birinize başarılar diliyorum.

Bu şarkı benim favorilerimdendi. Uzunca bir süredir dinlemiyordum. İnanın çok iyi geldi. Eminim size de çok iyi gelmiştir. Çatı katı Gökhan Türkmen. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz çok keyifli şarkılar eşliğinde devam ediyor. Nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz? Biliyorum bugün sizler için çok heyecanlı bir gün. Hazırlıklar yapılıyor. Yarına çok enerjik başlamamız gerekiyor. İşte bu yüzden biz sizin her anınızdayız. Evet, yine çok sevdiğimiz isimlerden biriyle pazar keyfine devam ediyoruz.

0: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Pop, pop, kral pop. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
4: Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 FE 8'e 128 GB 10.9 inç Android tablet gümüş 17.999 liraya vatanda. Üstelik öğrencilere özel 1000 lira indirim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Şehre dönüşte marketi teğet geçen fiyatlar getirdi. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan kişisel bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Buy Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Buy Now uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
6: Yıldız. Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Yarın itibariyle 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Öncelikle öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Umarım çok keyifli ve başarılı bir yıl olur. Evet, yarın pazartesi ve saatler 9'u gösterdiğinde sizin okul heyecanınızı ben de paylaşacağım saatler 9'u gösterdiğinde. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Tüm güzellikler yanınızda olsun. Mutlu pazarlar Türkiye.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı bu haftada 20 numarayla hemen başlıyor. Listemizde 20 numaranın sahibi geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Asil Gök. Ne oldu böyle şarkısının sözleri Derya Ulu ve Sefo'ya, müziği ve düzenlemesi de Asil Gök'e ait. Asil Gök Ne Oldu Böyle ile Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu haftada 20 numarası. Benim olmadığı

James Ortak Bey ile yayınlanan Asil Gök Ne Oldu Böyle şarkısı listemizde 20 numaraydı. Geri sayımda haftanın 19 numarasıyla devam ediyoruz. 19 numarada Derya Uluğ var. Şımarık şarkısı. Sözleri Derya Uluğ, Yasemin Özşengül, müziği ve düzenlemesi de Asil Gök'e ait. Bu hafta listemizde 19 numaranın sahibi oluyor. Derya Uluğ, Şımarık. Sorun.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın tabii arkamdan çok.

Doğu Müzik yayınıyla Derya Uğur Şımarık listemizin 19 numarasıydı. Bu haftada 19 numarada dinledik. Listemizde 12. haftası. Haftanın 18 numarası ise Bir Yapay Zeka şarkısı. Mebrure ve Değilim listemizde bu hafta bir basamak geriledi. 18 numaranın sahibi oldu.

İstanbul Müzik House tarafından yayınlanan Mebrure Değilim listemizin 18 numarasıydı. 17 numaradaysa Mela Bedel var. Mustafa Sandal Saygı 1 projesi. Mustafa Sandal'ın bugüne kadar bize kazandırdığı muhteşem şarkılar bu projeyle belli başlıları birçok sanatçımız tarafından yorumlandı. Ve o yorumlardan biri de Mela Bedel yorumu İki Tas Çorba listemizde 14. haftasında 17 numaranın sahibi oluyor. Gözler.

0: Pop Radyo Top 20. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
7: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
11: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
13: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4.000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8.000 lira ve üzeri alışverişine tam 1.000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.

0: yapıyor. Burası alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Sözü ve müziği APO'ya, düzenlemesi de Tuğberk Işık ve Burak Alkın'a ait Ömrüm şarkısıyla APO listemizde 24. haftasında 16 numaraydı. Haftanın 15 numarası ise Blok 3. Kayıp Persona albümü şarkıları ve bu şarkılardan biri Kırgınım listemizde 13. haftasında 15 numaranın sahibi oluyor.

Geldik haftanın 14 numarasına. Listemizin 14 numarası Poise, Başımda Belalar şarkısıyla 5. haftasında bir basamak geriledi ve 14 numaranın sahibi oluyor.

Söz Müzik Blok 3, düzenleme Narko Cerrah Mundo Müzik tarafından yayınlanan Kayıp Persona albümünde yer alan Kırgınım'la Blok 3'ü listemizde 15 numarada dinledik.

Sözü müziği Barış Anaç ve Uğulcan Nihat'a ait, düzenlemesi de Barış Anaç'a yani Poyzi'ye. Başımda Belalarla Poyzi'yi listemizde 5. haftasında 14 numarada dinledik. Haftanın 13 numarası ise 17 haftadır listemizde yer alan Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri şarkısı oldu. Bu hafta bir basamak geriledi. Şarkının sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı, düzenlemede de Kerem Aktağ imzası var.

EBD Müzik yayınıyla Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 13 numarasıydı. 12 numarada ise Nefes var. Sana Düşüyorum şarkısıyla Nefes bu hafta listemizde ikinci haftasında 3 basamak yükseliyor ve 12 numaranın sahibi oluyor. Şarkının sözü ve müziği Mehmet Akbay'a ait ve bu hafta listemizde yükselişine devam ederek 12 numaranın sahibi oldu.

Gezegen Müzik tarafından yayınlanan Sana Düşüyorum'la Nefes Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 12 numarasıydı. Geri sayım haftanın 11 numarasıyla devam ediyor. Listemizin en uzun süredir yer alan şarkısı Semi Cenk. Çıkmaz Bir Sokak'ta yorumuyla 45. haftasında ve bu hafta 2 basamak gerileyerek 11 numaranın sahibi oldu.

sözü müziği Semi Cenk'e, düzenlemesi de Semi Cenk ve Berkar'da Büken'e ait. Semi Cenk yorumu Çıkmaz Bir Sokak'ta listemizin 11 numarasıydı. Geri sayımda haftanın 10 numarasına geldik. Listemizin 10 numarası Tan Taşçı. 10 haftadır Gidişat şarkısıyla listemizde, sözü müziği ve düzenlemesi de Tan Taşçı'ya ait. Bu hafta 10 numaranın sahibi oluyor.

0: Kral Pop Radyo Top 20.
1: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman

0: cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
6: Televizyon deyince vatan.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, Sigortam.net.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: 4-13 Eylül tarihleri arasında seçil

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz haftanın 9 numarasıyla devam ediyor. 9 numarada Sibel Can ve APO var. Kıyamam şarkısının sözü ve müziği APO'ya ait listemizde 8. haftasında 9 numaranın sahibi Sibel Can.

Sanat Sony Müzik tarafından yayınlanan Sibel Can APO Kıyamam listemizin 9 numarasıydı. Geri sayımda haftanın 8 numarası Manifest Ajda Pekkan Hileli oldu. Bu yazın en çok dinlenen şarkılarından hiç şüphesiz ve listemizde uzun süre zirvede de yer almıştı. 18. haftasında Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 8 numarası.

Sözü müziği Ateş Atilla'ya ait Hypers Müzik tarafından yayınlanan Hileli şarkısıyla Manifest Ajda Pekkan listemizin 8 numarasıydı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve zirve yolunda haftanın 7 numarası Blok 3. Blok 3'ü listemizde 15 numarada Kırgınım şarkısıyla dinlemiştik. Şimdi ise yine Kayıp Persona albümünden Kayıp Kalp'le Blok 3 geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve bu haftada 7 numaranın sahibi oldu.

Sözü müziği Blok 3'e, düzenlemesi de Narko Cerrah'a ait. Kayıp Kalp Blok 3 listemizde 7 numaraydı. 6 numarada ise 4. haftasında yükselişine devam eden ve 2 basamak yükselerek 6 numaranın sahibi olan Burak Bulut var. Ah be Manolya ile Burak Bulut bu haftanın 6 numarası.

Sözü müziği Burak Bulut'a, düzenlemesi de Efe Can'a ait. Ah Be Manolya ile Burak Bulut listemizde 6 numaraydı. Geldik 5 numaranın sahibine. 5 numarada geçtiğimiz haftaki yerini koruyan ve listemizde 6. haftasında Crash var. Crash, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 5 numarası.

Sözü ve müziği Sezer Dinç, Barış Yüksekkaya, Milan Önder'e ait ve düzenlemesi de Sezer Dinç'e. Crush, Crush listemizde 5 numaraydı. 4 numarada ise Ankara Ekos var. 25 haftadır listemizde. Beni Allah Ankara Ekos listemizin bu hafta 4 numarası. Beni...

Mertkan Erkan sözleri yazdı. Sertan İpek, Mertkan Erkan müziği yaptı. Kürşat Kahraman da düzenlemeyi. Beni Allah Ankara Ekos listemizde 4 numaraydı. Geldik haftanın 3 numarasına. Listemizde 3 numarada Manifest var. Toz Pembe şarkısıyla Manifest listemizde 10. haftasında bir basamak geriliyor ve 3 numaranın sahibi oluyor.

hafta 3 numarada dinledik. Geldik zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına. Zirvenin ortağı Hadise. Ara Beni şarkısıyla 12. haftasında bir basamak daha yükseldi ve 2 numarada yer aldı. Şehri şarkının sözlerini yazdı. Hadise ve Esat Fidan müziği yaptı. Düzenlemede de Esat Fidan var. Deli.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: seni bekliyor. Burası alışverişin yeni merkezi,
1: Merkez Ankara. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz? Alışverişin yeni merkezi,
4: Merkez Ankara. Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
1: 7-14 Eylül tarihleri arasında Xiaomi 17T Pro 12

0: 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.

0: 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları yeniden hatırlayalım.
1: Kral Pop Radyo Top 20. 20 numara.
2: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
1: 15 numara.

0: 14 numara.
1: Yine yazdım ama unuttum ismini. Başımda belalar, görmedin beni.
0: 13 numara.
2: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedin.
0: 12 numara.
2: Bağlıyım, yoksan deliriyorum, varsan tükeniyorum.
0: 11 numara.

7 numara. Altı numara.

0: 3 numara. Pop Radyo Top 20.
1: Ve Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Zirvenin sahibi bu haftada değişmedi. Blok 3 var. Bir hatırlayalım. Geri sayımda Kayıp Persona albümünden Kırgınım'la Blok 3'ü 15 numarada dinlemiştik. 7 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla yer almıştı ve bu hafta zirvede 1 numarada Blok 3 Sebebi Yer var. Şarkının sözü ve müziği Blok 3'e, düzenlemesi de Narko ve Cerrah'a ait. Blok 3 Sebebi Yer Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibi 1 numara.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
7: 1-20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 7500 lira, seçili premium notebooklarda 5000 lira, seçili notebooklarda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Çocuklar, okula dönüş hediyeleriniz bizden. Rafadan Tayfa Merkez Ankara'da. 11, 12, 13 Eylül'de Rafadan Tayfa seni bekliyor. Burası
3: alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara. Hayat sana maksimum.
4: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'un hava kirliliği haritası çıkarıldı. İTÜ bünyesinde yapılan çalışmaya göre İstanbul'da partikül madde kaynaklı hava kirliliği Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %11 arttı. Kentte ölçüm yapılan 26 istasyon arasında en yüksek değer Sultan Gazi'de kaydedildi. Sıfır atık gibi doğa bilinci de dalga dalga büyüyor. 2 ayda 200 milyondan fazla ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz ve 5 Eylül arasında 200 milyondan fazla içecek ambalajının toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 3 milyon 200 bini aştı. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında kapsamlı bir çevre koruma çalışması başlatıldı. Deniz dibinden milyonlarca metreküp çamur temizlenecek, deniz çayırları koruma altına alınacak. Sıfır Atık Mavi Projesi içinde yer alan bu çalışmayla Fethiye'de teknelerin yarattığı çevre tehdidinin en azı indirilmesi ve bazı bölgelerinde temizlenmesi hedefleniyor. Yerkürenin %40'ından fazlası kurak alana dönüşebilir. Dünya genelinde sıcaklıklar artarken gezegenin en kurak bölgelerinin daha da kuraklaşması bekleniyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre 100 yıl boyunca en belirgin kuraklaşma süreci Avustralya'da yaşanacak. Bunu Brezilya ve Afrika'nın belirli bölgeleri izleyecek. Hatay'da İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri sahilde çekirdek çitleyen ve kabuklarını yere atan kişiye 8.687 lira para cezası uyguladı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahilde 7 gün boyunca sergilenen ve vatandaşların çevreye attığı atıklardan oluşan sanat eseri farkındalık çalışmasının ardından temizlendi. Çevre Bülteni.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel, 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: 14 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getirden söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varır.

0: Akçe, en ucuzu bulmak içindir. Akçe.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Bankanın güzeli.
7: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: kart zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses, 25 yaşında.

0: yapıyor. Burası alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: Ütü deyince vatan.
9: Şehre dönüşte marketi teğet geçen fiyatlar getirdi. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan kişisel bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
10: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
12: Yeni Max Sticker kartla

0: Ayrıntılı bilgi işcep ve maximum.com.tr'de.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin.

alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Nasıl geçti hafta sonunuz? Zaman yaratabildiniz mi kendinize? Önemlidir değil mi zaman? İnsanlar bize verdiği paradan çok verdiği zamanı önemsemeye başladı. Günümüzde bu tartışılıyor artık. Paradan ziyade zaman önemli deniliyor. Bir arkadaşımız örneğin taşınacak, gelir misin diyor, yardım et. Pazar gününden 3 saat ayırıp gidiyorsun. Bu paradan daha değerli değil mi? Çoğu zaman insanlar zaman harcadıkları şeylerle daha güçlü kişisel bağ kurmaya başlıyor. Para yeniden kazanılabiliyor ama verilen o 3 saat geri gelmiyor çoğu zaman. Bunu ailemizde de çok görüyoruz. Çocuğunuz bazen yeni bir şey istemiyor. Benimle oynar mısın diyor sadece. Özellikle pazar günü çok duymuştur bunu anneler babalar. Ona zaman ayırmak gerekiyor özetle. Sevginin en gerçek hali bana kalırsa para birimlerinden uzak bir zaman dilimi.

0: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
1: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Pazar günü bol bol alışveriş yaptım, bol bol para harcadım diyenler. Ne mutlu size. Demek ki var paranız, harcayabiliyorsunuz. Evet, para harcamak mı daha güzel, biriktirmek mi? Maaş geldiğinde iki farklı mutluluk vardır. Bir şey satın almanın verdiği haz, bir de hesabınızdaki paraya dokunamayıp bu da burada dursun demenin verdiği güven, değil mi? Finansal iyi oluş araştırmaları yapılıyor artık. İşte onlardan biri, insanların yalnızca gelir miktarından değil, beklenmedik bir masrafı karşılayabilecek bir güvenlik payına sahip olmaktan da etkilendiğinden bahsedilmiş. Birikim önemli. Özetle birikimin değeri faizinde değil, sadece insana verdiği seçeneklerde. Araba bozuluyor, rahatsızlık yaşanıyor, beklenmedik masraflar çıkıyor ve bir süre çalışmadığınızda o para artık yalnızca para değil, nefes alanı haline geliyor. O yüzden bir daha soralım baştan.

Nasıl bir yapınız var? Temkinli bir misiniz yoksa bir şey olmazcılardan mı? Evet, bir şey olmazcılar. Zaman zaman özenirim onlara. Ya bir şey olmaz derler. Hakikaten de olmaması için de hayat sanki korur onları, değil mi? Ama olduğu zaman da kötü oluyor işte. Emniyet kemeri, güneş kremi, doktor kontrolü, evde küçük bir tamirat. Bazen yapılması gerekeni biliyoruz ama erteliyoruz. Sonra o meşhur cümle geliyor, ya bir şey olmaz. Bunu şöyle değerlendirmiş işin uzmanları. İnsanların kendilerinin olumsuz bir olay yaşama ihtimalini başkalarına kıyasla düşük değerlendirdiği eğilimini gösteriyorlar. Yani bana bir şey olmazcıların temel eğilimi bu yönde. Herkese olur, bana olmaz diye düşünüyor. Bunun bir adı da var tabii, iyimserlik yanlılığı deniliyor buna. İyimser olmak güzel elbette ama tedbirle iyimserliği karıştırmamak gerekiyor sanki.

0: sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
2: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
3: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Şarkılar, şarkılar ve sohbetler burada birbirini takip eder. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda bir şarkı başlar radyoda. Daha sanatçı söylemeye başlamadan sadece girişteki birkaç nota duyarsın ve bu şarkı dersin, değil mi? Müzik ve hafıza bir araya geldiğinde enteresan şeyler oluyor. Tanıdık müziğin kişisel alanları güçlü bir şekilde çağırdığını biliyoruz. Yani ne anlama geliyor bu? Şarkıyla birlikte sadece bir olay aklınıza gelmiyor, anılar canlanmıyor. Bir mekan geliyor, insan geliyor, bazen o zamanki haliniz geliyor ve bir anda 2026'da değilsiniz artık, o şarkıyı duyduğunuz tarihtesiniz. Radyonun sihri galiba biraz da burada. Biz bir şarkı çalıyoruz ama herkes başka bir yerlere gidiyor. Aynı şarkı başlıyor, binlerce farklı hatıra çalınıyor.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Selamlar, sevgiler herkese. Bugün arkadaşlarıyla vakit geçirenler. Arkadaşlarınız bir şey ısmarladı mı size bugün? Evet. Ben ısmarlıyorum, mutlu eder. Ben ısmarlıyorum sözü gerçekten iyi hissettirir, değil mi? Arkadaşlarla masadasınız, hesap geliyor, biri uzanıyor, bırak bugün benden olsun. Diğeri olmaz geçen sefer de sen ödedin, küçük bir mücadele. Aslında bu güzel bir sosyal davranış. Paramızı başkaları için harcamanın bazı koşullarda kendi mutluluğumuzla ilişkili olduğunu biliyoruz. Çünkü ikram yalnızca ekonomik bir işlem değil, ilişkiye verilmiş bir mesaj aslında. Seninle bunu paylaşmak bana iyi geliyor mesajı. Tabii hesabı her seferinde aynı kişinin ödemesi başka mesele.

0: sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi göz.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

pazar gününü dışarıda geçirenler, sevdikleriyle, arkadaşlarıyla, belki genç aşıklar, sevdiceğiyle birlikte vakit geçirdiler. Ve son cümle, eve varınca yaz. Değil mi? Birçoğumuz yaparız bunu. Özellikle akşam saatlerinde, gece saatlerinde arkadaşından ayrılırken son cümledir, eve varınca yaz, haber ver. Sonra telefon gelir, geldim, iki kelime ya da bitti. Bu kadar. Aslında o iki kelimenin içinde koca bir ilişki yatar. Birinin eve ulaşıp ulaşmadığını merak etmek, gündelik hayatın en sade davranışlarından biri bana kalırsa. Çok insani değil mi? Sevgi her zaman seni seviyorum diye okunmuyor çünkü. Bu da bir sevgi sözcüğü.

0: Bugün evde dinlenme niyetinde olurken bir anda ansızın çat kapı misafirle karşılaşanlar. Hı? Var mı aramızda? Evet, ben de yaşadım. Neyse, misafirlere ayıp olmasın, gayet mutluydum ve iyi ki geldiler, ayrı konu ama misafir özellikle pazar günleri dengeyi alt üst edebiliyor. Telefon geliyor, biz bir saate sizdeyiz diye. Evde bir anda operasyon başlıyor. Salondaki fazlalıklar kaldırılıyor, mutfak tezgahı temizleniyor tekrar, bir koltuklar, minderler falan. Normalde 3 gündür görmediğimiz sehpanın üzerindeki o dağınıklık bir anda gözümüze batmaya başlıyor. İşin komik tarafı da misafir gelmese belki hiçbirine dokunmayacağız. Misafir iyi ki geliyor diyoruz öyle olunca. Yani misafir yalnızca eve gelmiyor aslında, evi de kendine getiriyor dolayısıyla. Sonra kapı çalıyor, çay koyulmuş, sohbet başlamış. Bir saat boyunca topladığın evin o en güzel yeri yine dağılmış masanın etrafı. Neyse, iyi ki de dağılıyor çünkü bazı dağınıklıklar evin yaşandığını gösteriyor.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

Kendinizi sık sık gözlemler misiniz? Mesela onay bekleyen biri misiniz? Bir karar vereceksiniz, arkadaşınızı arıyorsunuz. Sence ne yapayım? Fikir mi soruyorsunuz yoksa onay mı? Değil mi? Önemlidir. O fikrini söyler. Yok ya ben böyle düşünmüyorum. Başkasını ararsınız. O da başka bir şey söyler. Yok o da olmaz dersiniz. Sonra üçüncü kişiyi ararsınız. Ta ki bizim düşündüğümüz şeyi söyleyen biri çıkana kadar. Yani fikir aramıyoruz aslında. Onay bekliyoruz. Biri bizi onaylasın. Bak ben de aynısını düşünüyordum. Aa öyle mi? Tamam. Çoğu zaman kendi düşüncemizi destekleyen görüşlere çok daha fazla yakınlık duyduğumuzu fark ettiniz mi? Bazen tavsiye değildir. Tavsiyeden ziyade onay isteği bir gerçek. Ama bunda kötü bir şey yok. Fark etmek de güzel. Bir dahaki sefere şunu sorabilirsiniz mesela. Sen olsan ne yapardın? Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu. Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Liste. Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Manifest Toz Pembe. 9 numara Poise Başımda Belalar. 8 numara Derya Ulu Şımarık. 7 numara Sibel Can APO Kıyamam. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Hadise Ara Beni. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Tan Gidişat. 9 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 8 numara Manifest Daha İyi. 7 numara Blok 3 Kırgınım. 6 numara Crash. 5 numara Hadise Ara Beni. 4 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 3 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Kıraş Kıraş. Ne zamana kadar benlesin, henüz ona karar vermedim, buralara kolay gelmedim. 9 numara Tan Gidişat. Bu gidişat nasıl olacak, bak ben sana deyim, canımız yanacak. 8 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Yedi numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. Gidersen git emin ol kalmaz aklım, alıştım sen hep böyle gidiyorsun. Altı numara Mebrure Değilim. Şifa olamadım ama zulüm de değilim, şifa olamadım ama zehir de değilim. Beş numara Sibel Can APO Kıyam.

0: Sana kıyamam.
1: 4 numara Manifest toz pembe.
0: Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle.
1: 3 numara Manifest Ajda Pekkan hileli.

2 numara hadise ara beni. Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni. 1 numara blok 3 sebebi yar.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.